0: marketlerde. Test çay 400 gram çeşitleri 8 manat 89 kapiye. Lady'den şokolat 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra.
1: Süpermarket Radyo.

marketlerde Redo Uşak Bezi nömre 2 76, nömre 3 68, nömre 4 60, nömre 5 52, nömre 6 44 adetli. 14 manat 49 kapya. Amay sabun 85 gram 99 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 8.

saat marketlerde Tez çay 400 gram çeşitleri 8 manat 89 kapiye. Lady'den şokolat 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra.

0: katılaştırılmış süt, teneke 370 gram 1 manat 99 gepiye, Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 gepiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra dek geçerli.
1: Rahat Süpermarket Radyo takdim ediyor.

0: Marketlerde Redo Uşak Bezi nömre 2 76, nömre 3 68, nömre 4 60, nömre 5 52, nömre 6 44 adetli. 14 manat 49 gepiye. Amay sabun 85 gram 99 gepiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları.
1: Siz rahat süpermarket radyonu dinliyorsunuz.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı seçtiğiniz mahsulun istifade müddetinin geçmiş olduğunu aşkarlasanız, emin mahsuldan yenisi size hediye olunacak. Bu kimi hallar aşkar ettiği de 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

kalınlaştırılmış süt. Teneke 370 gram 1 manat 99 kapiye. Milla feta peynir 1 kilogram 8 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra dek geçerlidir.

marketlerde Tess çay 400 gram çeşitleri 8 manat 89 kapiye. Lady'den şokolat 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra dek.

2 76 3 68 4 60 5 52 6 44 adetli 14 manat 49 gafiye Amay sabun 85 gram 99 gafiye rahat marketlerde Endirim fırsatları Çiçek 2 76 3 68 4 60 5 52 6 44 adetli 14 manat 49 gafiye Amay sabun 85 gram 99 gafiye rahat marketlerde Endirim fırsatları Çiçek.

marketlerde Tez çay 400 gram çeşitleri 8 manat 89 kapiye. Lady'den şokolat 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra dek.

Rahat marketlerde test çay 400 gram çeşitleri 8 manat 89 kapiye. Lady'den şokolat 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Rahat marketlerde Rusla'da katılaştırılmış süt. Teneke 370 gram 1 manat 99 gepiye. Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 gepiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra dek geçerli.

marketlerde Tez çay 400 gram çeşitleri 8 manat 89 kapiye. Lady'den şokolat 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra dek geçerli. Yeah.

marketlerde Rusvada katılaştırılmış süt. Teneke 370 gram 1 manat 99 gepiye. Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 gepiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları

Test çay 400 gram çeşitleri 8 manat 89 kapiye. Lady'den şokolat 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra dek geçerlidir.

saat marketlerde Test çay 400 gram çeşitleri 8 manat 89 kapiye. Lady'den şokolat 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra.

0: Marketlerde Es çay 400 gram çeşitleri 8 manat 89 kapiye. Lady'den şokolat 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra.
1: Rahat Süpermarket Radyo. Tek dinleyin.

0: katılaştırılmış süt, teneke 370 gram 1 manat 99 kapya, Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabr.
1: Rahat süpermarket.
0: Hikayelerimize sen de koşul. Rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı malumat için 012 560 2068 055 909 2399 numaralarına veya marketimize müracaat edebilirsin.

Kuşak bezi nömre 2 76, nömre 3 68, nömre 4 60, nömre 5 52, nömre 6 44 adetli. 14 manat 49 kapiye. Amay sabun 85 gram 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra bekleyeceğim.

0: Süpermarket radyonu dinleyirsiniz.
1: Büyük ailemize sen de koşul. Rahat Marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət.

Uşak bezi nömre 2 76, nömre 3 68, nömre 4 60, nömre 5 52, nömre 6 44 adetli. 14 manat 49 kapıya. Amay sabun 85 gram 99 kapıya. Rahat marketlerde. Endirim fırsatları. Uşak bezi nömre 2 76, nömre 3 68, nömre 4 60, nömre 5 52, nömre 6 44 adetli. 14 manat 49 kapıya. Amay sabun 85 gram 99 kapıya. Rahat marketlerde. Endirim fırsatları 2 sentyabra bekleyeceğiz.

0: marketlerde Redo Uşak Bezi nömre 2 76, nömre 3 68, nömre 4 60, nömre 5 52, nömre 6 44 adetli. 14 manat 49 kapiye. Amay sabun 85 gram 99 kapiye. Rahat marketlerde Endirim fırsatları 2
1: Rahat Süpermarket Radyo. Tek dinle.

Rahat marketlerde test çay 400 gram çeşitleri 8 manat 89 kapiye. Lady'den şokolat 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra dek geçerli.

marketlerde Redo Uşak Bezi nömre 2 76, nömre 3 68, nömre 4 60, nömre 5 52, nömre 6 44 adetli. 14 manat 49 kapiye. Amay sabun 85 gram 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları için Redo Uşak Bezi nömre 2 76, nömre 3 68, nömre 4 60, nömre 5 52, nömre 6 44 adetli. 14 manat 49 kapiye. Amay sabun 85 gram 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları için sentyabra bekleyeceğim.

paketlerde test çay 400 gram çeşitleri 8 manat 89 kapiye. Lady'den şokolat 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra dek geçerlidir.

0: Uşak bezi nömre 2 76, nömre 3 68, nömre 4 60, nömre 5 52, nömre 6 44 adetli. 14 manat 49 kapiye. Hamay sabun 85 gram 99 kapiye. Rahat marketlerde Endirim fırsatları. Uşak bezi nömre 2 76, nömre 3 68, nömre 4 60, nömre 5 52, nömre 6 44 adetli. 14 manat 49 kapiye. Hamay sabun 85 gram 99 kapiye. Rahat marketlerde Endirim fırsatları.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

Rahat marketlerde test çay 400 gram çeşitleri 8 manat 89 kapiye. Lady'den şokolat 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra bekleyecek.

sabahlar. Marketlerde Redo Uşak Bezi nömre 2 76, nömre 3 68, nömre 4 60, nömre 5 52, nömre 6 44 adetli. 14 manat 49 kapya. Tamay sabun 85 gram 99 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 Sintiyabra'da geçerli değil.

Sen de koşul. Rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat için 012 560 20 68 055 9.

0: katılaştırılmış süt. Teneke 370 gram 1 manat 99 kapiye. Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra dek geçerli.
1: Rahat Süpermarket Radyo takdim eder.

Marketlerde Redo Uşak Bezi nömre 2 76, nömre 3 68, nömre 4 60, nömre 5 52, nömre 6 44 adetli. 14 manat 49 kapiye. Amay sabun 85 gram 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları için Redo Uşak Bezi nömre 2 76, nömre 3 68, nömre 4 60, nömre 5 52, nömre 6 44 adetli. 14 manat 49 kapiye. Amay sabun 85 gram 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra bekleyecek dedi.

0: Katılaştırılmış süt, teneke 370 gram 1 manat 99 kapiye. Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra dek geçerli.
1: Rahat Süpermarket Radyo takdim edir.

marketlerde test çay 400 gram çeşitleri 8 manat 89 kapiye. Lady'den şokolat 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra.

Marketlerde Redo Uşak Bezi nömre 2 76, nömre 3 68, nömre 4 60, nömre 5 52, nömre 6 44 adetli. 14 manat 49 kapya. Amay sabun 85 gram 99 kapya. Rahat marketlerde Endirim fırsatları 2 sentyabra bekleyecek.

0: Darbedo uşak bezi nömre 2 76, nömre 3 68, nömre 4 60, nömre 5 52, nömre 6 44 adetli. 14 manat 49 kapya. Amay sabun 85 gram 99 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyalara geçer.
1: Siz rahat

0: Marketlerden çay 400 gram çeşitleri 8 manat 89 kapiye. Lady'den şokolat 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra başlayacak.
1: Süpermarket.
0: Ailemize sen de koşul. Rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə

0: Marketlerde Redo uşak bezi nömre 2 76, nömre 3 68, nömre 4 60, nömre 5 52, nömre 6 44 adetli. 14 manat 49 kapiye. Amay sabun 85 gram 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra bekleyecek.
1: Rahat Süpermarket Radyo takdim eder.

Rahat marketlerde Rusva'da katılaştırılmış süt. Teneke 370 gram 1 manat 99 kapiye. Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra dek geçerli.

Tes çay 400 gram çeşitleri 8 manat 89 kapiye. Lediden şokolat 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra dek geçerli.

0: marketlerde Redo Uşak Bezi nömre 2 76, nömre 3 68, nömre 4 60, nömre 5 52, nömre 6 44 adetli. 14 manat 49 gapiye. Amay sabun 85 gram 99 gapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları Redo Uşak Bezi nömre 2 76, nömre 3 68, nömre 4 60, nömre 5 52, nömre 6 44 adetli. 14 manat 49 gapiye. Amay sabun 85 gram 99 gapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları
1: Rahat Süpermarket Radyo.

Rahat marketlerde test çay 400 gram çeşitleri 8 manat 89 kapiye. Lady'den şokolat 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra. Rahat süper.

Marketlerde test çay 400 gram çeşitleri 8 manat 89 kapiye. Lady'den şokolat 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentya.

kuşak bezi, nömre 2, 76, nömre 3, 68, nömre 4, 60, nömre 5, 52, nömre 6, 44 adetli. 14 manat 49 kapiye. Tamay, sabun, 85 gram, 99 kapiye. Rahat marketlerde, indirim fırsatları. Kuşak bezi, nömre 2, 76, nömre 3, 68, nömre 4,

0: rahat marketlerde Rusvada katılaştırılmış süt. Teneke 370 gram 1 manat 99 kapiye. Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra dek geçerli.
1: Rahat Süpermarket Radyo takdim edir.

0: at marketlerde test çay 400 gram çeşitleri 8 manat 89 kapiye. Lady'den şokolat 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra bekler.
1: Rahat Süpermarket Radyo.

0: Süpermarket Radyo.
1: Üç ailemize sen de koşul. Rahat Marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabul ilan edilir. Etraflı malumat için 012 560 2068 055 909 20

0: Rahat marketlerde Ruslada katılaştırılmış süt. Teneke 370 gram 1 manat 99 kapiye. Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra dek geçerli.
1: Rahat Süpermarket Radyo takdim edir.

Marketlerde Tez çay 400 gram çeşitleri 8 manat 89 kapiye. Lady'den şokolat 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra.